Evet, Florya böyle çok bilmiyorum, anlamıyorum şimdi. Hatırlıyorum. And body pain. Once you get TV is on.